sağlı bir ses eren son çası. Es hınay mapilarek söyle gel tatlı en üstü ya.